0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek olan açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı Yıldızlarla Açılış Konseri olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Selin Aksoy ve Selim Cillov isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Selin Aksoy ve Selim Cillov. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey var. O da size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
0: Sabah Klasikleri.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek olan açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı Yıldızlarla Açılış Konseri olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Selin Aksoy ve Selim Cillov isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Selin Aksoy ve Selim Cillov. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey var. O da size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine harika bir programla karşınızdayım. Kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Eylül ayında 6. yaşını kutluyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında bu yıl yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan festival yıldız isimler ve renkli programlarla sizlerle olacak. Keman sanatçısı Karolin Widman, çelist Mark Kope ve viola sanatçısı Razvan Popovici'nin yönetiminde gerçekleşecek olan 3 solo masterclass programıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen ücretsiz olarak genç sanatçıları usta isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ilham veren buluşmalar ve Off the Record adlı söyleşi serimizde bu yılda hem genç müzisyenleri hem de sanatseverleri dünya yıldızlarıyla bir araya getirerek aradaki sınırları ortadan kaldırıyoruz. Bunların hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenliyoruz. Dolayısıyla kendilerine bir kez de buradan en başından beri verdikleri destek için teşekkürü borç biliyorum diyerek lafı uzatmadan hemen kayıtlara geçmek istiyorum. İlk kaydımız Yıldızlarla Açılış Konseri başlığı altındaki ilk konserimizin sanatçılarından başarılı piyanist Julien Liber'e ait. Sanatçının 2025'te kaydettiği Ravel Piano and Chamber Music albümünden Sonati'nin 3. bölümü Anime'yi dinliyoruz.

sırada 6 Eylül'deki açılış konserimizde yer alacak olan günümüzün iki önemli keman sanatçısının kayıtları var. Arka arkaya size dinleteceğim kayıtlardan ilkinde Çek besteci Jan Vaclav Vorisek'in keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Fedor Rudin ve Boris Kuznetsov'dan, ikincisinde ise Edward Green 2 numaralı keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Alexandra Soum ve David Kaduş'tan dinliyoruz.

Bu harika kayıtlardan sonra açılış konseri yıldızlarımızdan birini daha dinletmek istiyorum sizlere. Musica Animae Orkestrası eşliğinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eski solo viyolacısı Macar sanatçı Mate Züç'ten Karl Stamitz'in bir numaralı viyolo konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

9 Eylül akşamı festivaldeki ikinci konserimizde ülkemizin en köklü oda müziği gruplarından biri olan Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nü ağırladıktan sonra benim de sahnede olacağım Festival Buluşması adlı konserimiz 11 Eylül'de gerçekleşecek. Keman sanatçıları Emmanuel Kope, Katerina Şatsi-Nikolaou, viola sanatçıları Razvan Popovici ve Ali Başeymezler'in yanı sıra bu yıl ilk kez davet ettiğim hocam, çellist Mark Kope ile birlikte Arensky ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendireceğiz. Şimdi Maestro Lawrence Foster ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğindeki ünlü Fransız çellist Mark Kope'den Shostakovich'in bir numaralı violonsel konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

Sırada festival konserlerinde yer almayacak ama eğitmen kadromuzda bu yıl yer alan ve sizlere muhakkak dinletmek istediğim günümüzün en tanınmış keman solistlerinden Caroline Widman'ın 2016 yılında kaydettiği albümünden bir kayıt var. Chamber Orchestra of Europe eşliğindeki Caroline Widman'dan Mendelssohn Keman Konçertosu'nun 3. bölümünü dinliyoruz.

Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken festivalin 4. konserinde yine ülkemizden çok başarılı bir topluluk sahnede olacak. Anatolian Clarinet Connection sıra dışı eser düzenlemeleri ve dinamik performanslarıyla 15 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda siz sanatseverlerle buluşacak. Ardından 19 Eylül akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacağız. Festivalin bu 5. konserinde geçtiğimiz yıl başlattığımız festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında her masterclass programından seçilen birer katılımcı bu yılki festival programında usta sanatçılarla birlikte konser verecek. Bu konser için seçilen gençlerimiz ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman öğrencisi Deniz Yakın, Stuttgart Müzik Hochschule'de eğitimine devam eden cellist Beliz Güney ve Hacettepe Devlet Konservatuarı Ankara'da kontrbas öğrencisi olan Çağatay Yurt. Peki onlara festivalde kimler mi eşlik edecek? Dünyaca ünlü viola sanatçısı Miguel da Silva ve tanınmış Alman piyanist Kaspar Franz. Gelin şimdi bu iki önemli sanatçının kayıtlarını dinleyelim. Sınırlı süremiz dolayısıyla arka arkaya olmak üzere ilk olarak piyanist Kaspar Franz'ın 2015 yılında kaydettiği Schumann albümünden Nachtstücke No. 1 Trauerzüge, ardından keman sanatçısı Guillaume Sutre, viola sanatçısı Miguel da Silva ve piyanist Bruno Fonten'in kaydettiği Max Bruch'un 8 parçasından 2 numaralı Allegro con moto'yu dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Festival her yıl olduğu gibi hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansla sona erecek. Uzun yıllar sonra Türkiye'de tekrar sahne alacak olan bol ödüllü, dünyaca ünlü Alyaş Quintet, 24 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak. Şimdi çok renkli bir program seslendirecek olan topluluğun 2018 yılında kaydetmiş olduğu Lost in Temptation adlı albümündeki Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dans Bacchanali dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 6-24 Eylül tarihleri arasında sizleri festivalin 6. yılını hep beraber kutlamak için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'na bekliyoruz. Festival konserlerinin biletlerini BiletX'de bulmanın yanı sıra konserler, ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşi serilerimiz ve masterclass kapanış konserlerinin tüm detaylarına İstanbul Chamber Music Fest ve İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek olan açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı Yıldızlarla Açılış Konseri olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Selin Aksoy ve Selim Cillov isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Selin Aksoy ve Selim Cillov. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
2: Borusan Klasik.
0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey var. O da size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Müzik Mutfağı'na ve Gurme Müzik Köşesi'ne hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, günümüzde müzik farklı koşullarda dinleniyor ama insanlar için müzik hala çok önemli ve olmaya da devam edecek. Müzik sanayisinde radikal değişimler olunca haliyle insanların müzik dinleme alışkanlıkları da değişti. 60'lı ve 70'li yıllar müzik sanayisinin altın çağıydı. Sonra değişimler başladı biliyorsun. Plak firmaları küçüldü ve bu küçülme günümüzde müzik piyasasına yeni adım atan sanatçılar için problem teşkil etmeye başladı. Gittikçe küçüldü plak firmaları ve gittikçe küçülen plak firmaları genç sanatçılarla sözleşme yapmaya pek yanaşmıyor. Plak kontratı olmayan genç sanatçılar da konser verme imkanı neredeyse yok diye yakınıyor. Nasıl çıkılacak bu işin içinden? Ne diyorsun?
1: Şimdi bak, senin dediğin gibi müzik sanayisi.
0: Evet, sanayi oldu. Tabii.
1: Sanayi oldu mu bu iş duygudan uzaklaşır. O kadar çok karışıklıklar yapıldı ki işte onunla onun buluşması, bununla bunun yapılması. O pure müzik sesi artık yok denecek kadar az. Artık ben müzik dinleyemiyorum. Hala 1930'lara gidiyorum. İşte bir müzik dinlemek istediğimde. Hala eski CD'lerimi çalıyorum. Yani.
0: Ben de öyle.
1: Yani hatta biraz önce seni beklerken dışarıda bir dergi okuyorum. Dergide tanıdığım da arkadaşlarımın bir rock grubu. Bir parçasını açtım, merak ettim, dinledim. Ya bu kadar mı aynı olabilir her şey ya? Yani ben daha birinci ölçüyü dinlerken üçüncü ölçü ne geleceğini biliyorum yani. Hiç sürpriz yok. Çünkü sunulmak istenilen de bu.
0: Evet.
1: Sanayi tarafından. Gençlere gelince bence gençler inatçı olmaları lazım. Yani bu sanayinin hizmetkarı olmadan
0: ya da farklı bir ses
1: kendi düşündüklerine,
0: lazım,
1: kendi düşündüklerine bir konserden sonra çok sevdiğim bir caz saksafoncusu Engin Recepoğlu. Volkan Öktem'in konserinden geliyorlar. Kuliste konuşuyoruz. Yani Engin şey dedi, abi dedi, bir avantgard müzik yaptık dedi. Abi kaç kişiyi dinlemiş biliyor musun dedi. Efendim dedim. İki kişi dinlemiş.
0: İnanmıyorum Burçin.
1: Evet. Bak şimdi.
0: Çok insafsızca bir sayı.
1: Bence kesinlikle doğru olan bir müzik o işte.
0: Onun için dinlenmiyor.
1: Evet. Sen sanıyor musun ki o popüler çıkanlar bir gecede 2 milyon tık alanlar var. 5 milyon tık alan.
0: Hiç anlamadım bir şey o tık.
1: Bir dakika,
0: almak.
1: %90'ı zaten onun şey. Sanayinin ürettiği bir tık. Yani gerçek dinleyiciyi yakalaman lazım. Bak 5 evet. kişiye çalacaksın. Ama o kalıcı olursa 50 sene sonra yeniden dinlenecek.
0: Aynen
1: olacak.
0: Öyle.
1: Yani birazcık inatçı olmak lazım.
0: Evet. Bir de benim tahminime göre, yani ben de biraz karamsarım ama başarının gelmesi günümüz şartlarında zor. Bunu kabul ediyoruz ama yetenekler bence kazanmaya devam edecek. Ama bir şartla çok daha iyi olmaları gerekecek sanki, değil mi? Bir kere yaşamını müziğe adamış olması gerekecek. Bunu karşı tarafa hissettirmesi gerekecek. Ve dünyanın her yerinde kabul gören bir yorumcu olduktan sonra bu sefer tabii plak firmaları, pazarlama taktikleri, ticaret onun için zaten ikinci planda kalacak. O da en iyi bildiği işi yapacak ve çalmaya, üretmeye devam edecek. Değil mi Burçin? Başka çaresi yok bu işin.
1: İşte biraz önce evet. dediğim gibi tabii bu yaşla da alakalı olan bir şey. Çocuklar belli bir kariyer başlangıcına gelince 17-18 yaşında ve yanında menajer olunca tabii heyecanlanıyorlar ve onun dediklerini yapmaya başlıyorlar mecburen. Çok zor bir şey ama inadını bırakmaman lazım.
0: Aynen.
1: O içindeki şeyi, müzik. Evet, kaybedebilirsin de. Ya da senden daha kötü çalan bir müzisyen belki senden 60-70 tane daha fazla konser de yapabilir ama o kalıcı olmayacaktır.
0: Aynen öyle.
1: İnan. Bunun çok örnekleri var dünyada. Türkiye'de de var, dünyada da var. Yani doğru müzik yapmak, inancını ve duygunu yitirmeden, aynen, bir sanayi şeyine girmeden. Çünkü öbür türlü her zaman için kullanılacaksın.
0: Evet.
1: Bir malzeme olacaksın. Ve iki sene kullandıktan sonra da seni atarlar.
0: Atarlar, değil mi?
1: Çünkü sen üretemeyeceksin artık,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, üretemeyeceksin.
1: O küçültüyorlar senin bütün duygularını. Ve gerçekten müzikten anlamayan insanlar sana kritize, kritikte bulunuyorlar ve o çok daha acı oluyor.
0: Çok daha acı oluyor.
1: Ve sen bunu kabulleniyorsun.
0: Evet. Evet, bence bu işin sırrı adanmışlıkta Burçin. Değil mi? Yaptığın işe kendini adaman çok önemli. Bak, dostumuz Nigel Kennedy de bu doğrultuda düşünüyor. neler demiş. Dinleyicini şok et ki sesin duyulsun. Beklentilere göre butik üretim yapmamak gerek. Önemli olan adanmışlık. Tüm kaygıları bir yana bırakarak sadece müziği düşünerek üretim yaparsan kazanırsın. Doğru demiş değil mi? Demin konuştuğumuz konu bu zaten.
1: Nigel'ı da iyi tanırım.
0: Londra'da... Futbol arkadaşın değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet evet. Hyde Park'ta falan böyle aramalik yani Nigel böyle top oynamışlığımız vardır.
0: Evet, Nigel şok gerçekten, et demiş. Şok gerçekten et dinleyicini ama, şok et.
1: Çünkü, gerçekten evet. Şimdi bunları duyduğumda Nigel'ı gördüm yani. Nigel normal hayatında da böyle.
0: O zaman da farklıydı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet evet yani inandığı şeyi yapıyordu ve bir şey söyleyeceğim. Herkes onu işte punk keman virtüözü olarak bilir ama Nigel inanılmaz Vivaldi çok. Dört mevsim evet. çalar ve şok olursun. Arkasından rock sound'u yapar. Bach'ın üstüne mesela. Çok yetenekli.
0: Çok yetenekli.
1: O da bir aslında bir ara bu sanayi şeyin içine giriyordu az daha. Fakat çocuğun yapısında adanmışlık olduğu için.
0: Evet evet. Tüm kaygıları bir yana bırakarak evet. diyor. Müziği düşünerek üretim yaparsın ki öyle yapmış ve kazanırsın. Doğru demiş.

0: Bazen de ses getiren bir albümün repertuarını seslendirmek üzere dünyanın her köşesini dolaşmak zorunda kalıyor sanatçılar. Bu da ne demek? Aynı eseri üst üste çalmak zorundasın demek. Yorumcular bir süre sonra fenalık geçiriyor olmalı, değil mi? Röportajlarını okuduğumuzda bu durumdan bayağı yakındıklarını görüyoruz. Katı kuralları olan tanınmış plak firmaları biraz esir alıyor, değil mi yorumcuları?
1: Ya hem firmalar hem hala seyirci mesela Çaykovski 1. Piyano Konçertosu konuşuyor. İşte Rachmaninov 2, işte Beethoven Keman Konçertosu, evet. Çaykovski Keman Konçertosu, Vivaldi Keman. Hep yani şu kısır bir döngü aslında. O kadar çok konçerto var ki.
0: Tabii.
1: Binlerce, yüz binlerce.
0: İnsanın ömrü yetmez çalmaya.
1: İşte ama kimse şeyi de düşünmen lazım. Direkt şunu soruyorlar: telif var mı bu müzikte? İşte bir ödeme yapmamız lazım mı? Evet, yapacaksın tabii ki yani.
0: Tabii
1: yani
0: ki
1: bu yeni bir müzik dinlemek istiyorsan yapacaksın yani. Bu bestecinin parasını vereceksin, yorumcunun parasını vereceksin yani. Herkes senden bir şey kazanmak istiyor, anlatabiliyor muyum? Ve gerek orkestralar gerek sanat kurumları hep telifi olmayan müziklerden yana.
0: Evet.
1: Ve onun için o kısır döngünün içindesin.
0: Paganini deyince hemen aklımıza gelen bir isim kim? Salvatore Accardo.
1: Accardo.
0: 50 seneden fazla dünyanın her yerinde Paganini'nin eserlerini durmadan seslendirdi ama artık pes etmiş Salvatore Accardo. Plak firmaları, organizatörler, festivaller, önemli konser salonları Paganini diye beni tutsak aldılar, yeter artık demiş. Anlayacaksın, adamcağızın burasına gelmiş Paganini. Accardo ismi Paganini ile özdeşleşti. Ben aynı yerde dönüp durmaktan çok sıkıldım. Sonunda Paganini çalmayı bıraktım demiş. Bu bana önce komik geldi ama sonra hak verdim Accardo'ya. Sonra sana da konser hayatında böyle canından bezdiren şeyler yaşatıldı mı? Onu çal, bunu çal diye.
1: Gayet tabii. İlk zamanlar. Ama ilk zamanlar tabii bir heyecanım var. İşte oraya da çıkayım, buraya da çıkayım. Aman o konseri kaçırmayayım. O heyecan. Bazen iş güzel böyle. Müzik kurulundan İnsanlar gelir mesela, senin repertuarına el atarlar ve şey derler, işte bu besteci de olsun. Sen niye diye sorarsın. Belli bir şey yoktur, sanki istek gibi. Onu yapanlar da vardır. Ama ben genelde böyle klasik bir resital programı da hiç koymadığım için konçertolardan konuşmuyorum. Konçertolarda ne yazık ki kısıtlı bir işte teliflerden dolayı. Mesela ne olur, hani Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan itibaren böyle bir Bach'la başlarsın. Sonra işte Beethoven sonat, sonra bir romantik, sonra modern, sonra bir Türk bestecisi gibi kalıplaşmış böyle resital programları vardır. Ben hep onların dışında oldum. Mesela empresyonistle başlayıp konserime Bach'la bitirdiğim konserlerim var.
0: Ters köşe çok yaptın.
1: Ters köşe evet. Oluyor ya da her şey yani sabah kalktın gibi olmuyor ve bunu da yaşatman lazım. Yani insanlar çünkü konsere geldiğinde yorgun geliyorlar işlerinden çıkıp. Onlara da bir...
0: Ama bir beklentileri de oluyor. Mesela şeyi hatırlıyorum ben bir ara senin. Albeniz Asturias.
1: Evet.
0: Değil mi? Onunla böyle özdeşleşmiştin sanki.
1: Gayet hala bağıranlar
0: ya. Da Foça Tangosu şimdi.
1: Evet, Foça Tangosu oluyor. İşte Görsün'den bir kesit isteyenler oluyor. Benim Sarı Çocuk besteme çok...
0: Onlar genelde biz parçalarında oluyor.
1: Biz parçaları tabii ki. Ama bazı konserlerde programın yarısında da mesela bir ikisi kalkıp da Urçin onu çalar mısın falan diye bir rock konseri gibi oldu. Böyle şey. Aslında hoşuma gitmiyor değil. Yani bu çok enteresan. Birazcık o klasik batı müziği resital atmosferinin yorum olarak dışarı çıkmadan ama salon içinde bir sıcaklık
0: yakalıyoruz. Ama Accardo'nun tabii durumu farklı. Sadece Paganini.
1: Ay tabii canım.
0: Sırf %100 Paganini.
1: Ama benim de var öyle bir konçerto üstüme yapışan. Şimdi ismini söylemeyeceğim çünkü ben hala biliyorum. Onu çalıyorum. Onun için ama o eseri de ben her seferinde değişik. Evet. Mesela içine kadanslar yazıyorum.
0: Zaten sevmesen çalmazsın canım. Yani bakma Salvatore Accardo da o kadar iyi Paganini yorumcusuydu ki yani, değil mi? Ben de ondan Paganini dinlemek isterim. Bir de şöyle bir şey olmuş. Accardo Paganini çalmayı bıraktım demiş. Fakat bu sefer insanlar inanmamışlar. Ne demişler biliyor musun? Herhalde artık keman çalamıyor, o yüzden bıraktı diye. Bu sefer böyle bir rahatsızlık doğmuş. Neyse, biz Accardo duymadan gel ondan bir Paganini dinleyelim. Paganini'nin Virtüöz bir keman parçasını dinleyelim. Ondan sonra konuşuruz.

0: yaparım, yoksa kayıt yapmayı düşünmüyorum. İşi iyice ticarete döken plak firmaları yeni yıldız yaratma peşinde koşarken mesleğinin zirvesinde olan yorumcuların isteklerini bir kalemde silip onların kalbini mi kırıyor acaba? Eğer böyle bir konuşmayla karşı karşıya kalırlarsa.
1: Şimdi birazcık dengelemek lazım bazı şeyleri. Her şeyi de şey yapamazsın. Aa işte plak şirketi bunu istiyor, bunu çalmıyorum, onu çalmıyorum. Bu kadar da değil yani. Ama yani bir kişiliğini sunman lazım orada.
0: Evet.
1: Yani kapıdan girdiğinde, değil mi? O,
0: aynen.
1: En azından o müzik ruhunu çok bozmadan bazı şeylere ya da yapmaman lazım yani.
0: Evet.
1: Ya da bu işi yapmaman lazım yani.
0: Değil mi?
1: Ne yazık ki böyle. Yani başımıza geliyor işte yaptığımız kayıtlarda gerçekten müzikle alakası olmayan ama bir şekilde onun desteği olmadan da bazı şeylerin yürümeyeceği. En azından financial değil mi?
0: Yani biz de tabii çok böyle ne olduğunu pek bilmiyoruz ama bazen bir isim yaratmak için milyonlarca dolar harcayan plak firmaları yeni pazarladıkları sanatçılar daha çok satsın diye diğer sanatçıların CD'lerinin yeni baskılarını yapmıyorlarmış. Bir de böyle bir şey yaşanıyormuş. O birçok sanatçının önünü kesiyor tabii.
1: Gayet
0: böyle
1: tabii.
0: Bir hamle
1: bak,
0: değil mi?
1: Bir şey söyleyeceğim. Sanayi,
0: yani ben bunu okuduğumda çok şaşırmıştım.
1: Sanayi sistemine girdim mi her şey olabilir.
0: Her şey başına
1: tamam
0: gelebilir.
1: Mı?
0: Evet.
1: Yani orası bir Marktplatz. Tamam mı? Pazar yeri yani. Oradaki sebzenin aynısı karşıda da vardır. Orayı baltalamak için fiyat düşürsün. Ve gecenin sonunda da pazar kapanışta büyük kavgalar çıkar. O 3-5 kuruş için. Bu iş budur yani.
0: Evet.
1: Bu iş o sistemin altında ezilirsin yani.
0: Aynen.
1: Sen uzak durup müziğini yapacaksın.
0: Evet,
1: ve ben
0: üreteceksin.
1: Gerçekten dün geceden beri şimdi yeni bir projeye başlayacağım. Sana biraz önce anlattım ama şimdi burada söylemeyelim. Artık herkesin söyleyeceği bir nakarat yazmak istemiyorum Gaye. Anlatabiliyor muyum? Yani kimse de dinlemek zorunda değil.
0: Aynen.
1: Kimse kendi dokunuşlarımı, kendi hissettiğim melodiyi yazmak istiyorum. Kimse şarkı söylemek zorunda
0: Özgürsün
1: değil.
0: Özgürsün bu için tamam.
1: Evet, anladın mı?
0: Evet.
1: Ve müziğin böyle olması lazım, inan
0: aynen,
1: bana.
0: Evet.
1: Bunu Orta Avrupa başardı. Yeni müzik türünde. O senin kulağına ters gelen müzikler artık bir sisteme oturdu ve insanlar Bach'ı da dinliyor, yeni müzik türünü de dinliyor. Yani ikisinin arasındaki boşluğa mı düşüyorsun yoksa besleniyor musun onu kendin çözeceksin.
0: Aynen.
1: Ama bu fikir şeyini bozmadan kimsenin de mutlu olma zorunluluğu yok müzik
0: canım.
1: Dinlerken. Yani müzik eğlence sektörüne girmemesi lazım. Benim için.
0: Tabii ki.
1: Yoksa o arkada çalan bir
0: hem fon müziği olur.
1: Evet.

Accardo gibi ünlü yorumcular yaptıkları söyleşilerde kendilerine hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz sorusu sorulduğunda genellikle şu cevabı veriyor. İstediklerim gerçekleşirse kayıt

0: Burşin, gene siz kendi halinize şükredin. Bak şimdi biraz eskiye götüreceğim, bayağı eskiye götüreceğim seni. Plak firmalarıyla, menajerlerle, festival yöneticileriyle, konser salonlarıyla uğraşıyorsunuz. Peki Bach ne yapsın ya da Haydn? 1700'lü yılların ortasına dek müzisyenlerin, biliyorsun, ve tüm sanatçıların toplum içindeki yeri hizmetlilerden çok farklı değilmiş. Bir soylunun emrinde çalışınca da onun buyruklarına kesinlikle uymak zorundaymışsın.
1: Haydn.
0: Haydn, Bach. Mesela maaş almak istiyorsan ya da kilisede çalışacaksan ya da bir sarayda iş bulacaksan, işe başlarken imzalaman gereken sözleşmelerde öyle korkunç, o kadar ağır maddeler var ki. Mesela Bach, Leipzig Thomas Kilisesi'nde işe başlarken öyle bir sözleşme sunmuşlar ki ona. Vallahi okurken ben yoruldum. Şöyle maddeler var, birkaç tanesini paylaşayım. Hem vokal hem çalgı müziği öğretmek zorunda olacağım. Öğrencilerime iyi örnek olmaktan mutluluk duyacağım. Kentteki kiliselerde çalınan müziğe kadar her şey dört dörtlük olacak. Ayinlerle çalınan müziğin operaya benzememesine ve çok uzun olmamasına özen göstereceğim. Bak, bu daha da şaşırtıcı. Belediye başkanının izni ve haberi olmadan kenti terk edemeyeceğim. Öğrencilere karşı derslerde koruyucu bir şekilde davranacağım ama gerektiği gibi karşılık almazsam da onları cezalandırıp gerekli yerlere şikayet edeceğim. Cenazelere okuldaki öğrencilerimle birlikte katılacağım ve buna benzer bir sürü madde. Ya bu nasıl bir sözleşme değil mi? Ne kadar korkunç. Ve bunu imzalıyorsun, yani mecbursun.
1: Evet. Değil yani mi? O zaman da varmış işte.
0: Tabii ki canım.
1: Bir sistem. Ya zaten şöyle bir şey bak. Tiyatro, müzik, resim o zamandan beri hep zenginlere sunulan, aristokrasiye, burjuvaziye sunulan ve proletaryanın alt tarafta, yani proletarya burada, Bach da proletarya, işçi sınıfındadır bence. Hep bir onları mutlu etmek için yaşanan bir sistem, tamam mı? Evet. Sonradan
0: bir gelenek sanki bu, böyle değil mi? Evet. Bugüne kadar gelmiş zaten.
1: Aslında yani. O zaman da yani evet. Sanayi
0: yaratıcılığa
1: sistemini,
0: ipotek koymak.
1: Gayet tabii. Şimdi bu. Düşünsene Esterhazy, değil mi? Evet. Aile Haydn'ı. Aile gece diyormuş yani, işte yarın bizim balomuz var. Yani adamcağız oturup yani şey yazıyormuş yani. Üç bölümlü bir senfoniler yazıyor. Yani iyi ki de yazmış.
0: Tabii.
1: İyi ki de Haydn, evet. Handel.
0: O da iyi
1: İnanılmaz
0: tarafı.
1: Ya geçenlerde Handel dinliyorum. Ya bir gün bir Handel programı
0: tamam,
1: yapalım.
0: Tamam yapalım, başlı başına
1: yani
0: Handel.
1: O kadar
0: yapalım.
1: Güzel ki yani. Ve yanımda devamlı birisi vızır vızır konuştu. O kadar sinir oldum ki yani ve kulaklığımı taktım. Beni aldı götürdü. O kadar ne kadar güzel müzikler
0: çok,
1: yazılmış ya.
0: Çok.
1: Yani ve biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Hı-hı. Hala neyse başka konuya gireceğim çünkü sinir bozucu olacağım. Evet, yani, dinleyicileri de yormak istemiyoruz burada.
0: İşte aynen o devirden bugüne gelmiş gibi düşünüyorum. Ben günümüzde de yayın evleri, yazarlarla, plak şirketleri, sanatçılarla yaptıkları sözleşmelerde buna benzer maddeler koyuyorlar, çıkıyor karşımıza. Aradan yüzyıllar geçse de başka cümlelerle çıkıyor değil mi bu sözleşme maddeleri? Çünkü neden sanat parasız olmuyor?
1: Evet.
0: Sanatçıya maddi desteği sağlayan kesimler de kendi beğenilerini dolayısıyla dayatmak istiyorlar. Bunu yaparken de daha geniş kitlelere ulaşacağız diye, değil mi? Seni herhalde evet. Öyle ikna ediyorlar.
1: Nasıl bu bilet kaygısı? Ya bak,
0: para kazanma arzusu.
1: Sistemin içine girdin mi? Tekrarlıyorum.
0: Evet.
1: Olay uzaklaşıyor. Bak, eskiden benim New York'taki menajerim Emre Zaryon. Bak, bu o adam müziği biliyordu. Hatta bana bir gün Chopin balat çalıyorum. Orta bölümde bu kadar yavaş çalma dedi Burçin. Durmasın parça dedi. Bak.
0: Evet ya, çok önemli.
1: Bu bir piyano hocası değil.
0: Evet.
1: Ben de dedim, Joe dedim, sen bir enstrüman çalıyor musun? Evet dedi, çok iyi radyo çalarım dedi. Anlatabiliyor muyum? Bak, bütün operaları evet. Ezberebilir. Bu başka bir olay.
0: Şey.
1: Ama şimdi plak şirketindeki adam senin gelip de onun içine şu projeyi koyalım da falan filan. İşte burada kabul ettiğin an başka bir kulvara girersin. Ve senin piyanistin ikinci bölümde kalır. Tamam mı? Ha, para kazanırsın, konser yaparsın, meşhur olursun. Bazı enayiler gelir, hatta sana şey derler. Aa, müthiş bilmem ne. Hatta sen bildiğin halde ne kadar rezalet çaldığını yine karşıdan böyle tepkileri alırsın. Yani başka bir şey ama güzel bir konu seçmişsin bugün.
0: Evet,
1: tebrik ediyorum seni.
0: Açayım.
1: Tebrik ediyorum vallahi.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek olan açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı Yıldızlarla Açılış Konseri olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Selin Aksoy ve Selim Cillov isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Selin Aksoy ve Selim Cillov. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
2: Borusan Klasik.
0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey var. O da size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
2: Borusan Klasik.
1: Burçin, sana iyi bir haberim var. 1700'lerin sonuna gelindiğinde müzisyenler yavaş yavaş eserlerinin notalarını bastırmaya ve düzenledikleri konserlerden elde ettikleri gelir yardımıyla yaşamlarını sürdürmeye başlamışlar. Değişiyor biraz ortalık. Mesela Mozart'ın Viyana'da geçen yaşamı.
3: Mozart'a geldi.
1: Evet.
3: Niye? Mozart da birilerinin yanındaydı yani.
1: Ama tamam, ama biraz başkaldırı da var Mozart'ta. Çünkü notasını bastırabiliyor. Viyana'da geçen yaşamının son 10 yılında müzik çünkü sarayın dışına taşmaya başlıyor Mozart döneminde. Ve en önemlisi halka açık konserler bu için bak.
3: Evet.
1: Burada Mozart'ın şansı yaver gitmiş. Yaygınlık modern kazanıyor.
3: Modern
1: trubadur. Evet, gerçekten. Biliyorsun yani aryaları bira bahçelerinde evet. söyleniyor. İnsanlar evet. sokaklarda müzik dinliyor.
3: Ya iyi ki
1: ve
3: varmış.
1: Ve bu dönemde Mozart piyano sonatlarının önemli bir bölümünün notalarını bastırmayı başarmış. Ama bunu niye yapmış? Bak gene bunun da altında bir ticari kafa var. Kolay müşteri buldu. İçin yapmış. Çünkü Mozart biliyorsun aranan bir piyano öğretmeni, konçertolarını kendi konserleri için besteliyor ama sonatlara gelince sonatları ders verdiği öğrencilerini düşünerek besteliyor. Çalınması daha kolay olan sonatlar notaları basılınca da daha çok talep alıyor.
3: Tabii.
1: Akıllı bir düşünce değil mi Mozart?
3: Zaten kendi öğrencilerinin yeteneğine göre de yazdığı
1: tabii,
3: sonatlar
1: tabii.
3: var.
1: Evet.
3: Onlar da çok zor.
1: Çok zor yani, tabii.
3: Çok zor.
1: Ama demek ne kadar iyi öğrenci yetiştirmiş
3: evet.
1: ki.
3: Ama Mozart tabii ki başka bir sistemin.
1: Ama bak notalar satılmaya başlamış yani. Evet değil mi? Başka bir sistem yani.
3: Birilerinin korumasındaydı yani.
1: Yani şey, işin ilginç yanı zaten tabii 35 yıllık yaşamda ne olacak ki? Piyano sonatlarını 22 yaşında bitirmiş. Bu
3: evet.
1: için düşünebiliyor musun?
3: Evet.
1: Peki bir şey soracağım. Piyano sonatının yeri Mozart'ın yaşamında Beethoven'ınki kadar önemli olmamış. Neden acaba Burçin?
3: Mozart piyano sonatlarını çok genç
1: evet.
3: yaşta, 22 yaşında.
1: Yaşında evet.
3: Demin senin de söylediğin gibi piyano sonatlarını eğitim amaçlı besteliyor.
1: Hmm.
3: Amatör öğrencilerini düşünerek yazıyor. Bir de Mozart sonatlarını yazdığı zaman piyano yeni gelişmeye başlıyor o zaman.
1: Evet.
3: O devirdeki piyanonun doğurduğu zorluklar da var. Enstrüman.
1: Hı hı.
3: Çok iyi bir piyano virtüözü olan Mozart piyano sonatlarını kolay olarak nitelebilir ama sonatta hiçbir zaman Mozart'ın öteki eserlerinden daha kolay olmamıştır.
1: Evet, o zaman öyle nitelenmiş. Gerçekten zor değil mi Mozart sonatla?
3: İnanılmaz. Bak Haydn, Mozart böyle bir girerken kendine bir dikkat diyeceksin yani o işi almadan. Evet. Önce yoksa mesela bak çocuklar çok güzel çalar değil mi? 6-7 yaşındaki çocuklar Mozart sonatı çok güzel çalar. Çünkü düşünmez.
1: Düşünmez.
3: Ama ne zaman 20 yaşına gelir o sesin sesten farklı olmadığına karar verdiğinde kendisi, işte o zaman Mozart senin dengeni
1: zorluğu
3: bir bozar.
1: Evet
3: yani. Tamam mı? Karabasan olmaya başlar.
1: İşte yani. Öyle diyorlar zaten, Mozart çocuklar için kolay, büyükler için zor.

0: Mozart'ın ölümünden yaklaşık bir yıl sonra Viyana'ya yerleşen bir dahi var. Kim? Beethoven. Viyana hem piyanist hem de besteci olarak kısa sürede Beethoven'u bağrına basıyor. Beethoven da bu durumdan oldukça memnun. Hatta arkadaşına gönderdiği bir mektupta diyor ki, maddi durumum hiç kötü değil, bestelerim epey para getirdi. Elimde yetiştirebileceğimden çok beste siparişi var diyebilirim. İnsanlar artık benimle pazarlık etmeyi de bıraktı. Ben istiyorum, onlar paramı ödüyor demiş. Beethoven'ın bu cümleleri yavaş yavaş toplumda sanatçıya bakış açısının değişmeye başladığını sinyallerini veriyor galiba, değil mi?
1: Yani Beethoven acaba çok mu az para talep ediyordu da herkes ödüyordu?
0: Yani, değişiyor ama tabii yavaş yavaş sanatçıya bakış, değil mi?
1: Evet, yani orada iyi bir zaman yakalamış bence. Tabii Viyana'da olması da bir şans yani. Evet. Orta Avrupa kültüründe düşünsene o Beethoven.
0: Bir de Mozart yok. Mozart ölmüş, meydan boş kalmış. Çok önemli bir şey, değil mi? Onun altında ezilmeyecek.
1: Ama Beethoven var ya, çok farklı.
0: Bambaşka.
1: Çok farklı.
0: Burçin, Beethoven'ın Viyana'da notası basılan ilk piyano konçertosu ikinci piyano konçertosuymuş. Konçertonun notasının basıldığı Viyana tüm canlılığıyla konçertonun ruh haline de yansımış. Beethoven da bu şehirde yaşamının en yaratıcı yıllarını geçirmiş ve ikinci piyano konçertosunu tam bir klasik dönem orkestrası tarafından çalınmak üzere bestelemiş. Beethoven'ın ikinci piyano konçertosunda Mozart etkisi ilk konçertosundan daha fazla hissedilir derler. Buna katılır mısın?
1: Aslında iki olan birinci piyano konçertosu.
0: Notasını ilk onu bastığı için o ikinci olmuş.
1: Birinci bölüm kesinlikle Mozart. Mozart tadı var. Hı. Ama ikinci bölümde
0: Sessizce ayrılıyor değil mi sanki Mozart'tan?
1: İkinci bölümde şöyle bir duygu oluyor. İkinci bölümün temasına girdiğinde sanki beşinci piyano konçertosunu çalıyormuşun etkisi var. Artık tamamen
0: benim diyor değil mi? Ben Beethoven'ım.
1: Hem duygusal hem depresif, inanılmaz kendi içinde sorunlar yaşayan, tamam mı? Oradan, o çocukluk şeyinden çıkıp daha derin bir müziğe giriyor.
0: Bir kere orkestrayla olan diyalog müthiş ya.
1: Evet, değil ama mi? Birinci bölüm kesinlikle
0: Mozart, değil mi?
1: Mozart. Üçüncü bölümde de Mozart etkisi var. Fakat yine Beethoven üçüncü bölümün ara bölümünde orada kendini yine çok hissettiriyor.
0: Gerçi çok parlak şimdi pasajlar var.
1: Tabii
0: ya.
1: Tabii. Benim en sevdiğim konçertodur ve en uğurlu konçertodur. Bütün yarışmalarda finalde onu çalıyordum.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ödüllerimin yani yarısını Beethoven 2 ile yaptım.
0: Biliyorsun bu konçertonun rondosu en akılda kalıcı temayı sunuyor değil mi? işte diyorlar ki Beethoven burada Mozart'tan sessizce ayrılmıştır. Evet. Bambaşka bir müzikal dokuya geçmiştir. Sen daha iyi bileceksin tabii. Ben de dinlerken hissediyorum kendimce. Şimdi bu final rondosunu piyanist Friedrich Gulda'dan dinleyelim. Sohbetimize sonra kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Gerçekten inanılmaz bir tema değil mi? Akıldan gitmiyor final rondosu. Ve bence her notasında ben Beethoven'ım, Beethoven geldi buraya diyor değil mi? Burcu'm bir de şöyle bir şey var. Beethoven'ın el yazısı o kadar okunaksızmış ki bu yüzden başı kopistlerle büyük dertteymiş. Eserlerinin notasının basılması için Beethoven'ın her zaman 5-6 kopiste ihtiyacı olurmuş. Özellikle de görkemli senfonilerin hazırlanması çok zaman alıyormuş. Beethoven'ın el yazısını çözmek için ter döken kopistler besteciyle sık sık kapışırmış. Ama sonra ne olurmuş? Notalarının kontrolü ve düzeltilmesi gene Beethoven'a kalırmış. O da bundan bunalmış. Kopistlere muhtaç olmadan bu notalar çoğaltılamaz mı diye hatta yayıncısıyla bile tartıştığı olurmuş. Ben diyorum ki keşke Mozart, Beethoven ya da Haydn kayıt çağına yetişseymiş de biz de onları dinleseymişiz, çok merak ediyorum. Ama kayıt çağına yetişen şanslı bir dostumuz var. O da kim? Sergei Rachmaninoff.
1: Eyvah.
0: Ya, değil mi? Şanslı. Rachmaninoff da şuna üzülüyor. Bir listi dinleme şansımız keşke olsaydı diyor. Listin çalışı konusunda, evet, hayallerle yetinmek zorunda kalma ihtiyacı olmadan bu notalar çoğaltılamaz mı diye hatta yayıncısıyla bile tartıştığı olurmuş. Ben diyorum ki keşke Mozart, Beethoven ya da Haydn kayıt çağına yetişseymiş de biz de onları dinleseymişiz, çok merak ediyorum. Ama kayıt çağına yetişen şanslı bir dostumuz var. O da kim? Sergei Rachmaninoff.
1: Eyvah.
0: Ya, değil mi? Şanslı. Rachmaninoff da şuna üzülüyor. Bir listi dinleme şansımız keşke.

0: Önemli müzikal icat olarak görüyor Rahmaninov ama niye bu kadar zorluk çıkarıyor Rahmaninov?
1: Sadece kayıtlarda değil, konserlerde de
0: hiç memnun kalkmazmış o taburede, evet.
1: Kendisini. Plat kayıtlarının konser salonlarında konser vermiş gibi kaydedilmesini.
0: Ama öyle onun kayıtları.
1: Evet.
0: Yani öyle dinlediğin
1: zaman.
0: İnanılmaz
1: bir piyanist.
0: Kılı kırk
1: yardımcı. Yaptığı kayıtlar onu konserde dinleme fırsatını bulamamış dinleyiciye doğru izlenim versin diye.
0: Çok zor
1: istermiş.
0: Ya.
1: Onun için beğenci yoruma ulaşana kadar kaydedip silermiş.
0: Ay evet ya, korkunç bir şey, evet. Düşünebiliyor musun onunla kayıt?
1: Tabii ki ama yani biliyorsun.
0: Çok sabırlıymış onunla çalışan insanlar.
1: Yani Franz Liszt uzun bir ara, Rachmaninov, sonra bir daha uzun bir ara bence Horowitz, bu sınıf geliyor, Richter. Ama Franz Liszt en büyükleriymiş yani.
0: Evet, en büyükleriymiş. Valla sabırlıymış Rachmaninov'la çalışan insanlar. Hakikaten harika istediği olmuş bence yani. Konserde çalıyormuş, izlenimi çıkıyor kayıtlarından.
1: Herkesle kavga ediyormuş zaten.
0: Ama birkaç memnun olduğu kayıt var. İlk kayıtlarında piyanonun sesini beğenmemiş. Şu yüzden çok cılız tınlıyor diye çok şikayet etmiş. O da ne zaman biliyor musun? 1919-1920'lerden bahsediyoruz yani. Sonra yapılan kayıtlarda da akustiği beğenmemiş bu sefer. Akustik iyi değil demiş. Ama son kayıtlarından bazılarından memnun. Bunlardan biri Stokowski yönetimindeki Philadelphia Orkestrası ile yaptığı kayıtlar. Bir örnek daha vermek gerekirse efsane kemancı Kreisler ile yaptığı kayıtlar. O da Grieg ve Beethoven'ın sonatlarını seslendirmişler. Ama çok kavga etmişler bu için.
1: Ama çok iyi çalıyorlar.
0: Çok kavga etmiş. Birbirlerini yemişler.
1: Ya Kreisler de benim.
0: Çünkü Kreisler şey demiş, yeter artık demiş.
1: Niye böyle bir kemancı yok diye düşünüyorum, bazen kızıyorum hala. Ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Çok önemli kemancılar var. İşte Kogan olsun, İvri Gitlis olsun, işte
0: Oystra
1: tabii ki çok önemli. Ama bak Kreisler var ya, yani sanki Liszt, Rachmaninov, işte Strauss, Kreisler.
0: Ama ne mutlu onlar değil mi? Birlikte kayıt yapabilmişler. Birbirlerini ya, yemelerine rağmen ne yapmışlar biliyor musun? Plağın her yüzünü 5 kez kaydetmişler.
1: Evet.
0: 30 plağın içinden en iyi yorumları seçip diğerlerini çöpe atmışlar ve Kreisler fenalık geçirirken Rachmaninov ne diyormuş biliyor musun? Daha iyi olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bu efsane kayda kulak verelim mi? Grieg'in Dominör sonatını nasıl yorumlamışlar bir bakalım mı? Ay, çok şanslıyız değil mi?
1: Evet, bence de.

0: Evet, Burç'un söyleyecek bir şey yok. Bu kusursuz yorumdan sonra bence eşyalarımızı toplayıp açık büfe
1: evet
0: köşesine
1: ya,
0: kaçalım,
1: ya
0: değil mi?
1: Ya.
0: Değil mi?
1: Gerçekten en son Chrysler, Rahmaninov.
0: Müthiş.
1: Ve ilk başta da programın başında müzik sanayisinden konuşuyorduk.
0: Evet, tamam. Açık büfeye gidip rahatlayacağız. Hadi Burç.
2: Açık büfe.
0: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama önce ona soracağım. Açık Büfe soruları var sırada. En iyi yorumlar konserlerde mi çıkar yoksa kayıt stüdyolarında mı?
1: Elbette konserlerde.
0: Konser sahnelerini terk edip kendini 18 yıl boyunca stüdyoya kapatan Glenn Gould sahnelerden uzaklaşmakla doğru mu yapmıştı?
1: Yani ben şimdi kayıtlarını dinlediğimde doğru yapmış yani. O böyle mutluysa doğru yapmış. Ama tabii ki Glenn Gould, herkes onu daha sık dinlemek isterdi. Herhalde psikolojik bir fobisi de vardı yani. İnsanın önünde çalmayı çok sevmiyor. Fakat iyi ki o kayıtları yapmış.
0: Büyük konser salonlarında çalmanın dezavantajları var mıdır?
1: Büyük konser salonu demeyelim. Yanlış inşa edilen konser salonunda çalmak zordur.
0: Bugün de açık büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi sıra geldi senin seçtiğin açık büfe tadımlığına.
1: Il Divo. Operatik pop grubu.
0: Evet, çok da sevilerek dinleniyor.
1: Evet, Unbreak My Heart adlı parçayı dinleyelim bugün.
0: Evet, programımızın kapanışı için harika bir seçim yapmışsın gene. Sevgili dinleyenler, siz bu duygusal şarkının tadını çıkarırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte biz de sizlere veda edelim. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olana dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek olan açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı Yıldızlarla Açılış Konseri olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Selin Aksoy ve Selim Cillov isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Selin Aksoy ve Selim Cillov. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey var. O da size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büküyle Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Berlin Classics etiketiyle yayınlanan Chef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını genç solistlerle kaydetme projesinin 3. albümü olan bu kayıtta bestecinin Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosu ve Hayvanlar Karnavalı başlıklı yapıtı seslendirilmiş. Hayvanlar Karnavalı'ndaki solo piyano partilerini iki genç Türk piyanist Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, bu albümden sizlere dinletmek istediğim ilk örnek Saint-Saëns'ın Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu. Solist Çin'de dünyaya gelip ilk piyano eğitimini ülkesinde alan, sonrasında Amerika'da Juilliard Müzik Okulu'ndan mezun olup hızla kariyer basamaklarını tırmanmakta olan piyanist Yilan Zvon.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 17 Re majör 1. piyano konçertosunu dinledik. Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Yilan Zhao seslendirdi. Aynı albümde yer alan bestecinin Opus 33 La minör 1. Viyolonsel Konçertosunu seslendiren viyolonselci Hayoung Choi 2022 yılında Kraliçe Elizabeth yarışması birinciliği sonrasında dünyanın önemli sahnelerinde aranan bir solist konumuna gelmiş. Sanatçının yorumundan şimdi Saint-Saëns'ın Opus 33 La minör 1. Viyolonsel Konçertosu'nun son bölümünü dinliyoruz.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosu'nun son bölümünü viyolonselci Hayoung Choi seslendirdi. Kendisine Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Sevgili dinleyiciler, programımızda son olarak Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı dinliyoruz. Yapıttaki iki solo piyano partisini adlarını giderek daha sık duymaya başladığımız genç piyanistlerimiz Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev çalıyor.

Camille Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı dinledik. Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanistler Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek olan açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı Yıldızlarla Açılış Konseri olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Selin Aksoy ve Selim Cillov isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Selin Aksoy ve Selim Cillov. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey var. O da size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek olan açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı Yıldızlarla Açılış Konseri olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Selin Aksoy ve Selim Cillov isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Selin Aksoy ve Selim Cillov. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey var. O da size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: Korsan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek olan açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı Yıldızlarla Açılış Konseri olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Selin Aksoy ve Selim Cillov isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Selin Aksoy ve Selim Cillov. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey var. O da size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
0: Ayın Müzik Kitabı.
2: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

Bu kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu'yla yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye, siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyun'un kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle son.

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü Yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var İse Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Bugünlükte beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek olan açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı Yıldızlarla Açılış Konseri olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Selin Aksoy ve Selim Cillov isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Selin Aksoy ve Selim Cillov. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey var. O da size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Sayısız pencerem vardı. Bir gün kapattım.
1: Kendini hatırla. Durma. Kendini hatırla. Durma. Göğe bakın.
2: Ne oluyor? Hoşçakalın. Herkes.

Şu odanın şunu aklıma getirdim. Şu şeker kapışırdı. Burada işlerden. Yüzük gelmiş.

Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Hem de o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda. Yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde.

Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani o beyaz masadan artık bir daha hiç kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz. Anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmuru mu diye bakacağız pencereden. Yahut yine sabırsızlık.

için diyelim ki cephedeyiz. Orada daha ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu, fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun. Açılmasına demir kapının. Biz yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları kavgası ve rüzgarıyla, yani duvarın arkasındaki dışarıyla, yani nasıl, nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından, mavi kadifede bir yıldız zerresi yani. Yani bir koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta ölü bir bulut yahut buz yığını gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta, uçsuz bucaksız. Şimdiden acısı çekilecek bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım diyebilmen için.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek olan açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı Yıldızlarla Açılış Konseri olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Selin Aksoy ve Selim Cillov isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Selin Aksoy ve Selim Cillov. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey var. O da size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Alors, on est plus en France, c'est bien, j'ai des enfants.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Müzik Mutfağı'na ve Gurme Müzik Köşesi'ne hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, günümüzde müzik farklı koşullarda dinleniyor ama insanlar için müzik hala çok önemli ve olmaya da devam edecek. Müzik sanayisinde radikal değişimler olunca haliyle insanların müzik dinleme alışkanlıkları da değişti. 60'lı ve 70'li yıllar müzik sanayisinin altın çağıydı. Sonra değişimler başladı biliyorsun. Plak firmaları küçüldü ve bu küçülme günümüzde müzik piyasasına yeni adım atan sanatçılar için problem teşkil etmeye başladı. Gittikçe küçüldü plak firmaları ve gittikçe küçülen plak firmaları genç sanatçılarla sözleşme yapmaya pek yanaşmıyor. Plak kontratı olmayan genç sanatçılar da konser verme imkanı neredeyse yok diye yakınıyor. Nasıl çıkılacak bu işin içinden? Ne diyorsun?
1: Şimdi bak, senin dediğin gibi müzik sanayisi.
0: Evet, sanayi oldu tabii.
1: Sanayi oldu mu? Evet. Bu iş duygudan uzak uzaklaşır. O kadar çok karışıklıklar yapıldı ki işte onunla onun buluşması, bununla bunun yapılması, o pure müzik sesi artık yok denecek kadar az. Artık ben müzik dinleyemiyorum. Hala 1930'lara gidiyorum. İşte bir müzik dinlemek istediğimde. Hala eski CD'lerimi çalıyorum. Yani.
0: Ben de öyle.
1: Yani hatta biraz önce seni beklerken dışarıda bir dergi okuyorum. Dergide tanıdığım da arkadaşlarımın bir rock grubu. Bir parçasını açtım, merak ettim, dinledim. Ya bu kadar mı aynı olabilir her şey ya? Yani ben daha birinci ölçüyü dinlerken üçüncü ölçü ne geleceğini biliyorum yani. Hiç sürpriz yok. Çünkü sunulmak istenilen de bu.
0: Evet.
1: Sanayi tarafından. Gençlere gelince bence gençler inatçı olmaları lazım. Yani bu sanayinin hizmetkarı olmadan
0: ya da farklı bir ses
1: kendi
0: çıkması
1: düşündüklerine,
0: lazım.
1: Kendi düşündüklerini bir konserden sonra çok sevdiğim bir caz saksafoncusu Engin Recepoğlu. Volkan Öktem'in konserinden geliyorlar. Kuliste konuşuyoruz. Yani Engin şey dedi, abi dedi, bir avantgard müzik yaptık dedi. Abi kaç kişiyi dinlemiş biliyor musun dedi. Efendim dedim. İki kişi dinlemiş.
0: İnanmıyorum Burçin.
1: Evet. Bak şimdi.
0: Çok insafsızca bir sayı.
1: Bence kesinlikle doğru olan bir müzik o işte.
0: Onun için dinlenmiyor.
1: Evet. Diyorsun. Sen sanıyor musun ki o popüler çıkanlar, bir gecede 2 milyon tık alanlar var. 5 milyon tık alanlar.
0: Hiç anlamadığım bir şey o tık almak.
1: Bir dakika, %90'ı zaten onun şey. Sanayinin ürettiği bir tık. Yani gerçek dinleyiciyi yakalaman lazım. Bak 5 kişiye çalacaksın. Ama o kalıcı olursa 50 sene sonra yeniden dinlenecek.
0: Aynen
1: olacak.
0: Öyle.
1: Yani birazcık inatçı olmak lazım.
0: Evet. Bir de benim tahminime göre, yani ben de biraz karamsarım ama başarının gelmesi günümüz şartlarında zor. Bunu kabul ediyoruz ama yetenekler bence kazanmaya devam edecek. Ama bir şartla çok daha iyi olmaları gerekecek sanki, değil mi? Bir kere yaşamını müziğe adamış olması gerekecek. Bunu karşı tarafa hissettirmesi gerekecek. Ve dünyanın her yerinde kabul gören bir yorumcu olduktan sonra bu sefer tabii plak firmaları, pazarlama taktikleri, ticaret onun için zaten ikinci planda kalacak. O da en iyi bildiği işi yapacak ve çalmaya, üretmeye devam edecek. Değil mi Burçin? Başka çaresi yok bu işin.
1: İşte biraz önce dediğim gibi tabii bu yaşla da alakalı olan bir şey. Çocuklar belli bir kariyer başlangıcına gelince 17-18 yaşında ve yanında menajer olunca tabii heyecanlanıyorlar ve onun dediklerini yapmaya başlıyorlar mecburen. Çok zor bir şey ama inadını bırakmaman lazım.
0: Aynen.
1: O içindeki şeyi, müzik, evet, kaybedebilirsin de. Ya da senden daha kötü çalan bir müzisyen belki senden 60-70 tane daha fazla konser de yapabilir ama o kalıcı olmayacaktır.
0: Aynen,
1: inan.
0: Öyle.
1: Bunun çok örnekleri var dünyada. Türkiye'de de var, dünyada da var. Yani doğru müzik yapmak, inancını ve duygunu yitirmeden, aynen, bir sanayi şeyine girmeden. Çünkü öbür türlü her zaman için kullanılacaksın.
0: Evet.
1: Bir malzeme olacaksın. Ve iki sene kullandıktan sonra da seni atarlar.
0: Atarlar, değil mi?
1: Çünkü sen üretemeyeceksin artık,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, üretemeyeceksin.
1: O küçültüyorlar senin bütün duygularını. Ve gerçekten müzikten anlamayan insanlar sana kritize, kritikte bulunuyorlar ve o çok daha acı oluyor.
0: Çok daha acı oluyor.
1: Ve sen bunu kabulleniyorsun.
0: Evet. Evet, bence bu işin sırrı adanmışlıkta Burçin. Değil mi? Yaptığın işe kendini adaman çok önemli. Bak, dostumuz Nigel Kennedy de bu doğrultuda düşünüyor. Neler demiş? Dinleyicini şok et ki sesin duyulsun. Beklentilere göre butik üretim yapmamak gerek. Önemli olan adanmışlık. Tüm kaygıları bir yana bırakarak sadece müziği düşünerek üretim yaparsan kazanırsın. Doğru demiş değil mi? Demin konuştuğumuz konu bu zaten.
1: Nigel'ı da iyi tanırım.
0: Londra'da... Futbol arkadaşın değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet evet. Hyde Park'ta falan böyle aramalık yani Nigel böyle top oynamışlığımız vardır.
0: Evet, Nigel şok gerçekten, et demiş. Şok et dinleyicini ama, şok et.
1: Çünkü, gerçekten evet. Şimdi bunları duyduğumda Nigel'ı gördüm yani. Nigel normal hayatında da böyle.
0: O zaman da farklıydı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet evet yani inandığı şeyi yapıyordu ve bir şey söyleyeceğim. Herkes onu işte punk keman virtüözü olarak bilir ama Nigel inanılmaz Vivaldi çok. Dört mevsim evet. çalar ve şok olursun. Arkasından rock sound'u yapar. Bach'ın üstüne mesela çok yetenekli.
0: Çok yetenekli.
1: O da bir aslında bir ara bu sanayi şeyin içine giriyordu az daha. Fakat çocuğun yapısında adanmışlık olduğu için.
0: Evet evet. Tüm kaygıları bir yana bırakarak evet. diyor. Müziği düşünerek üretim yaparsın ki öyle yapmış ve kazanırsın. Doğru demiş.

0: Bazen de ses getiren bir albümün repertuarını seslendirmek üzere dünyanın her köşesini dolaşmak zorunda kalıyor sanatçılar. Bu da ne demek? Aynı eseri üst üste çalmak zorundasın demek. Yorumcular bir süre sonra fenalık geçiriyor olmalı, değil mi? Röportajlarını okuduğumuzda bu durumdan bayağı yakındıklarını görüyoruz. Katı kuralları olan tanınmış plak firmaları biraz esir alıyor, değil mi yorumcuları?
1: Ya hem firmalar hem hala seyirci mesela Çaykovski 1. Piyano Konçertosu konuşuyor. İşte Rachmaninov 2, işte Beethoven Keman Konçertosu, evet. Çaykovski Keman Konçertosu, Vivaldi Keman. Hep yani şu kısır bir döngü aslında. O kadar çok konçerto var ki.
0: Tabii.
1: Binlerce, yüz binlerce.
0: İnsanın ömrü yetmez çalmaya.
1: İşte ama kimse şeyi de düşünmen lazım. Direkt şunu soruyorlar: telif var mı bu müzikte? İşte bir ödeme yapmamız lazım mı? Evet, yapacaksın tabii ki yani.
0: Tabii
1: yani
0: ki
1: bu yeni bir müzik dinlemek istiyorsan yapacaksın yani. Bu bestecinin parasını vereceksin, yorumcunun parasını vereceksin yani. Herkes senden bir şey kazanmak istiyor, anlatabiliyor muyum? Ve gerek orkestralar gerek sanat kurumları hep telifi olmayan müziklerden yana.
0: Evet.
1: Ve onun için o kısır döngünün içindesin.
0: Paganini deyince hemen aklımıza gelen bir isim kim? Salvatore Accardo.
1: Accardo.
0: 50 seneden fazla dünyanın her yerinde Paganini'nin eserlerini durmadan seslendirdi ama artık pes etmiş Salvatore Accardo. Plak firmaları, organizatörler, festivaller, önemli konser salonları Paganini, Paganini diye beni tutsak aldılar, yeter artık demiş. Anlayacaksın, adamcağızın burasına gelmiş Paganini. Accardo ismi Paganini ile özdeşleşti. Ben aynı yerde dönüp durmaktan çok sıkıldım. Sonunda Paganini çalmayı bıraktım demiş. Bu bana önce komik geldi ama sonra hak verdim Accardo'ya. Sonra sana da konser hayatında böyle canından bezdiren şeyler yaşatıldı mı? Onu çal, bunu çal diye.
1: Gayet tabii. İlk zamanlar. Ama ilk zamanlar tabii bir heyecanım var. İşte oraya da çıkayım, buraya da çıkayım. Aman o konseri kaçırmayayım. O heyecan. Bazen iş güzel böyle. Müzik kurulundan İnsanlar gelir mesela, senin repertuarına el atarlar ve şey derler, işte bu besteci de olsun. Sen ne, niye diye sorarsın. Bir, belli bir şeyi yoktur, sanki istek gibi. Onu yapanlar da vardır. Ama ben genelde böyle klasik bir resital programı da hiç koymadığım için konçertolardan konuşmuyorum. Konçertolarda ne yazık ki kısıtlı bir işte teliflerden dolayı. Mesela ne olur, hani Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan itibaren böyle bir Bach'la başlarsın. Sonra işte Beethoven sonat, sonra bir romantik, sonra modern, sonra bir Türk bestecisi gibi kalıplaşmış böyle resital programları vardır. Ben hep onların dışında oldum. Mesela empresyonistle başlayıp konserime Bach'la bitirdiğim konserlerim var.
0: Ters köşe çok yaptın.
1: Ters köşe evet. Oluyor ya da her şey yani sabah kalktın gibi olmuyor ve... Bunu da yaşatman lazım. Yani insanlar çünkü konsere geldiğinde yorgun geliyorlar işlerinden çıkıp. Onlara da bir...
0: Ama bir beklentileri de oluyor. Mesela şeyi hatırlıyorum ben bir ara senin. Albeniz Asturias.
1: Evet.
0: Değil mi? Onunla böyle özdeşleşmiştin sanki.
1: Gayet hala bağıranlar
0: ya. Ya da Foça Tangosu şimdi.
1: Evet, Foça Tangosu oluyor. İşte Görsün'den bir kesit isteyenler oluyor. Benim Sarı Çocuk besteme çok...
0: Onlar genelde biz parçalarında oluyor.
1: Biz parçaları tabii ki. Ama bazı konserlerde programın yarısında da mesela bir ikisi kalkıp da şey sen onu çalar mısın falan diye bir rock konseri gibi oldu. Böyle şey. Aslında hoşuma gitmiyor değil. Yani bu çok enteresan. Birazcık o klasik batı müziği resital atmosferinin yorum olarak dışarı çıkmadan ama salon içinde bir sıcaklık.
0: Ama Accardo'nun tabii durumu farklı. Sadece Paganini.
1: Ay tabii canım.
0: Sırf %100 Paganini.
1: Ama benim de var öyle bir konçerto üstüme yapışan. Şimdi ismini söylemeyeceğim çünkü
0: ben
1: hala
0: biliyorum.
1: Onu çalıyorum. Onun için ama o eseri de ben her seferinde değişik. Evet. Mesela içine kadanslar yazıyorum.
0: Zaten sevmesen çalmazsın canım. Yani bakma Salvatore Accardo da o kadar iyi Paganini yorumcusuydu ki yani, değil mi? Ben de ondan Paganini dinlemek isterim. Bir de şöyle bir şey olmuş. Accardo Paganini çalmayı bıraktım demiş. Fakat bu sefer insanlar inanmamışlar. Ne demişler biliyor musun? Herhalde artık keman çalamıyor, o yüzden bıraktı diye. Bu sefer böyle bir rahatsızlık doğmuş. Neyse, biz Accardo duymadan gel ondan bir Paganini dinleyelim. Paganini'nin Virtüöz bir keman parçasını dinleyelim. Ondan sonra konuşuruz.

0: Akardo gibi ünlü yorumcular yaptıkları söyleşilerde kendilerine hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz sorusu sorulduğunda genellikle şu cevabı veriyor. İstediklerim gerçekleşirse kayıt yaparım, yoksa kayıt yapmayı düşünmüyorum. İşi iyice ticarete döken plak firmaları yeni yıldız yaratma peşinde koşarken mesleğinin zirvesinde olan yorumcuların isteklerini bir kalemde silip onların kalbini mi kırıyor acaba? Eğer böyle bir konuşmayla karşı karşıya kalırlarsa.
1: Şimdi birazcık dengelemek lazım bazı şeyler. Her şeyi de şey yapamazsın. Plak şirketi bunu istiyor, bunu çalmıyorum, onu çalmıyorum. Bu kadar da değil yani. Ama yani bir kişiliğini sunman lazım orada.
0: Evet.
1: Yani kapıdan girdiğinde, değil mi?
0: Aynen.
1: En azından o müzik ruhunu çok bozmadan bazı şeylere ya da yapmaman lazım yani.
0: Evet.
1: Ya da bu işi yapmaman lazım yani.
0: Değil mi?
1: Ne yazık ki böyle. Yani başımıza geliyor işte yaptığımız kayıtlarda gerçekten müzikle alakası olmayan ama bir şekilde onun desteği olmadan da bazı şeylerin yürümeyeceği. En azından financial değil mi?
0: Yani biz de tabii çok böyle ne olduğunu pek bilmiyoruz ama bazen bir isim yaratmak için milyonlarca dolar harcayan plak firmaları yeni pazarladıkları sanatçılar daha çok satsın diye diğer sanatçıların CD'lerinin yeni baskılarını yapmıyorlarmış. Bir de böyle bir şey yaşanıyormuş. O birçok sanatçının önünü kesiyor tabii. Gayet böyle tabii. Bir hamle
1: bak,
0: değil mi?
1: Bir şey söyleyeceğim. Sanayi,
0: ben bunu okuduğumda çok şaşırmıştım.
1: Sanayi sistemine girdin mi her şey olabilir.
0: Her şey başına
1: tamam
0: gelebilir. Evet.
1: Yani orası bir Marktplatz. Tamam mı? Pazar yeri yani. Oradaki sebzenin aynısı karşıda da vardır. Orayı baltalamak için fiyat düşürsün. Ve gecenin sonunda da pazar kapanışta büyük kavgalar çıkar. O 3-5 kuruş için. Bu iş budur yani.
0: Evet.
1: Bu iş o sistemin altında ezilirsin yani.
0: Aynen.
1: Sen uzak durup müziğini yapacaksın.
0: Evet,
1: ve ben
0: üreteceksin.
1: Gerçekten dün geceden beri şimdi yeni bir projeye başlayacağım. Sana biraz önce anlattım ama şimdi burada söylemeyelim. Artık herkesin söyleyeceği bir nakarat yazmak istemiyorum Gaye. Anlatabiliyor muyum? Yani kimse de dinlemek zorunda değil.
0: Aynen.
1: Kimse kendi dokunuşlarımı, kendi hissettiğim melodiyi yazmak istiyorum. Kimse şarkı söylemek zorunda
0: özgürsün,
1: değil.
0: Özgürsün Burçin, tamam.
1: Evet, anladın mı?
0: Evet.
1: Ve müziğin böyle olması lazım, inan
0: aynen
1: bana.
0: Evet.
1: Bunu Orta Avrupa başardı. Yeni müzik türünde. O senin kulağına ters gelen müzikler artık bir sisteme oturdu. Ve insanlar Bach'ı da dinliyor, yeni müzik türünü de dinliyor. Yani ikisinin arasındaki boşluğa mı düşüyorsun yoksa besleniyor musun onu kendin çözeceksin.
0: Aynen.
1: Ama bu fikir şeyini bozmadan kimse şarkı söylemek zorunda
0: özgürsün
1: değil.
0: Özgürsün Burçin, tamam.
1: Evet, anladın mı?
0: Evet.
1: Ve müziğin böyle olması lazım, inan
0: aynen
1: bana.
0: Evet.
1: Bunu Orta Avrupa başardı. Yeni müzik türünde. O senin kulağına ters gelen müzikler artık bir sisteme oturdu. Ve insanlar Bach'ı da dinliyor, yeni müzik türünü de dinliyor. Yani ikisinin arasındaki boşluğa mı düşüyorsun yoksa besleniyor musun?

0: Burşin gene siz kendi halinize şükredin. Bak şimdi biraz eskiye götüreceğim, bayağı eskiye götüreceğim seni. Plak firmalarıyla, menajerlerle, festival yöneticileriyle, konser salonlarıyla uğraşıyorsunuz. Peki Bach ne yapsın ya da Haydn? 1700'lü yılların ortasına dek müzisyenlerin biliyorsun ve tüm sanatçıların toplum içindeki yeri hizmetlilerden çok farklı değilmiş. Bir soylunun emrinde çalışınca da onun buyruklarına kesinlikle uymak zorundaymışsın.
1: Haydn.
0: Haydn, Bach. Mesela maaş almak istiyorsan ya da kilisede çalışacaksan ya da bir sarayda iş bulacaksan, işe başlarken imzalaman gereken sözleşmelerde öyle korkunç, o kadar ağır maddeler var ki. Mesela Bach, Leipzig Thomas Kilisesi'nde işe başlarken öyle bir sözleşme sunmuşlar ki ona. Vallahi okurken ben yoruldum. Şöyle maddeler var, birkaç tanesini paylaşayım. Hem vokal hem çalgı müziği öğretmek zorunda olacağım. Öğrencilerime iyi örnek olmaktan mutluluk duyacağım. Kentteki kiliselerde çalınan müziğe kadar her şey dört dörtlük olacak. Ayinlerde çalınan müziğin operaya benzememesine ve çok uzun olmamasına özen göstereceğim. Bak bu daha da şaşırtıcı. Belediye başkanının izni ve haberi olmadan kenti terk edemeyeceğim. Öğrencilere karşı derslerde koruyucu bir şekilde davranacağım ama gerektiği gibi karşılık almazsam da onları cezalandırıp gerekli yerlere şikayet edeceğim. Cenazelere okuldaki öğrencilerimle birlikte katılacağım ve buna benzer bir sürü madde. Ya bu nasıl bir sözleşme değil mi? Ne kadar korkunç ve bunu imzalıyorsun, yani mecbursun.
1: Evet. Değil yani mi? O zaman da varmış işte.
0: Tabii ki canım.
1: Bir sistem. Ya zaten şöyle bir şey bak, tiyatro, müzik, resim o zamandan beri hep zenginlere sunulan, aristokrasiye, burjuvaziye sunulan ve proletaryanın alt tarafta, yani proletarya burada Bach da proletarya, işçi sınıfındadır bence. Hep bir onları mutlu etmek için yaşanan bir sistem, tamam mı? Evet. Sonradan
0: bir gelenek sanki bu, böyle değil mi? Evet. Bugüne kadar gelmiş zaten.
1: Aslında yani. O zaman da yani evet. Sanayi
0: yaratıcılığa
1: sistemi...
0: ipotek koymak.
1: Gayet tabii. Şimdi bu. Düşünsene Esterhazy değil mi? Evet. Aile Haydn'ı. Aile gece diyormuş yani işte yarın bizim balomuz var.
0: Evet,
1: yani adamcağız oturup yani şey yazıyormuş yani. Üç bölümlü bir senfoniler yazıyor. Yani iyi ki de yazmış.
0: Tabii,
1: iyi ki de Haydn,
0: evet.
1: Handel.
0: O da iyi
1: İnanılmaz ya. Geçenlerde Handel dinliyorum. Ya bir gün bir Handel programı yapalım.
0: Tamam
1: ya.
0: Yapalım. Başta başına
1: yani,
0: Handel
1: o kadar
0: yapalım.
1: Güzel ki yani. Ve yanımda devamlı birisi vızır vızır konuştu. O kadar sinir oldum ki yani. Ve kulaklığımı taktım. Beni aldı götürdü. O kadar ne kadar güzel müzikler
0: çok,
1: yazılmış ya.
0: Çok.
1: Yani ve biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Hala neyse.
0: Neyse
1: başka konuya gireceğim çünkü sinir bozucu olacağım.
0: Evet, yani,
1: dinleyicileri de yormak istemiyoruz burada.
0: İşte aynen o devirden bugüne gelmiş gibi düşünüyorum. Ben günümüzde de yayın evleri, yazarlarla, plak şirketleri, sanatçılarla yaptıkları sözleşmelerde buna benzer maddeler koyuyorlar, çıkıyor karşımıza. Aradan yüzyıllar geçse de başka cümlelerle çıkıyor değil mi bu sözleşme maddeleri? Çünkü neden sanat parasız olmuyor?
1: Evet.
0: Sanatçıya maddi desteği sağlayan kesimler de kendi beğenilerini dolayısıyla dayatmak istiyorlar. Bunu yaparken de daha geniş kitlelere ulaşacağız diye değil mi? Seni herhalde
1: evet.
0: Öyle ikna ediyorlar.
1: Yani işte bu bilet kaygısı. Ya bak,
0: para kazanma arzusu.
1: Sistemin içine girdin mi? Tekrarlıyorum.
0: Evet.
1: Olay uzaklaşıyor. Bak, eskiden benim New York'taki menajerim Empresario. Bak bu o adam müziği biliyordu. Hatta bana bir gün Chopin balat çalıyorum. Orta bölümde bu kadar yavaş çalma dedi Burçin. Durmasın parça dedi. Bak.
0: Evet ya, çok önemli.
1: Bu bir piyano hocası değil.
0: Evet.
1: Ben de dedim Joe dedim sen bir enstrüman çalıyor musun? Evet dedi, çok iyi radyo çalarım dedi. Anlatabiliyor muyum? Bak bütün operaları
0: evet.
1: Ezberebilir. Bu başka bir olay.
0: Şeydir.
1: Ama şimdi plak şirketindeki adam senin gelip de onun içine şu projeyi koyalım da falan filan. İşte burada kabul ettiğin an başka bir kulvara girersin. Ve senin piyanistin ikinci bölümde kalır. Tamam mı? Ha, para kazanırsın, konser yaparsın, meşhur olursun. Bazı enayiler gelir hatta sana şey derler. Aa, müthiş bilmem ne. Hatta sen bildiğin halde ne kadar rezalet çaldığını yine karşıdan böyle tepkileri alırsın. Yani başka bir şey ama güzel bir konu seçmişim bugün.
0: Evet,
1: tebrik
0: laf
1: ediyorum
0: lafı
1: seni. Tebrik ediyorum vallahi.

0: Borusan Klasik.
1: Burçin, sana iyi bir haberim var. 1700'lerin sonuna gelindiğinde müzisyenler yavaş yavaş eserlerinin notalarını bastırmaya ve düzenledikleri konserlerden elde ettikleri gelir yardımıyla yaşamlarını sürdürmeye başlamışlar. Değişiyor biraz ortalık. Mesela Mozart'ın Viyana'da geçen yaşamı.
2: Mozart'a geldi.
1: Evet.
2: Niye? Mozart da birilerinin yanındaydı yani.
1: Ama tamam, ama biraz baş kaldırı da var Mozart'ta, çünkü notasını bastırabiliyor. Viyana'da geçen yaşamının son 10 yılında müzik çünkü sarayın dışına taşmaya başlıyor Mozart döneminde. Ve en önemlisi halka açık konserler bu için bak.
2: Evet.
1: Burada Mozart'ın şansı yaver gitmiş. Yaygınlık
2: modern
1: kazanıyor.
2: Modern
1: trubadur. Evet, gerçekten. Biliyorsun yani aryaları bira bahçelerinde evet. söyleniyor. İnsanlar evet. sokaklarda müzik dinliyor.
2: Ya iyi ki
1: ve
2: varmış.
1: Ve bu dönemde Mozart piyano sonatlarının önemli bir bölümünün notalarını bastırmayı başarmış. Ama bunu niye yapmış? Bak gene bunun da altında bir ticari kafa var. Kolay müşteri buldu. İçin yapmış. Çünkü Mozart biliyorsun aranan bir piyano öğretmeni, konçertolarını kendi konserleri için besteliyor ama sonatlara gelince sonatları ders verdiği öğrencilerini düşünerek besteliyor. Çalınması daha kolay olan sonatlar notaları basılınca da daha çok talep alıyor.
2: Tabii.
1: Akıllı bir düşünce değil mi Mozart?
2: Zaten kendi öğrencilerinin yeteneğine göre de yazdığı sonatlar var.
1: Evet.
2: Onlar da çok zor.
1: Çok zor yani, tabii.
2: Çok zor.
1: Ama demek ne kadar iyi öğrenci yetiştirmiş
2: evet.
1: ki.
2: Ama Mozart tabii ki başka bir sistemin.
1: Ama bak notalar satılmaya başlamış yani. Evet değil mi? Başka bir sistem yani.
2: Birilerinin korumasındaydı yani.
1: Yani şey, işin ilginç yanı zaten tabii 35 yıllık yaşamda ne olacak ki? Piyano sonatlarını 22 yaşında bitirmiş. Bu
2: evet.
1: için düşünebiliyor musun?
2: Evet.
1: Peki bir şey soracağım. Piyano sonatının yeri Mozart'ın yaşamında Beethoven'ınki kadar önemli olmamış. Neden acaba Burçin?
2: Mozart piyano sonatlarını çok genç
1: evet.
2: yaşta, 22 yaşında.
1: Evet.
2: Demin senin de söylediğin gibi piyano sonatlarını eğitim amaçlı besteliyor.
1: Hmm.
2: Amatör öğrencilerini düşünerek yazıyor. Bir de Mozart sonatlarını yazdığı zaman piyano yeni gelişmeye başlıyor o zaman.
1: Evet.
2: O devirdeki piyanonun doğurduğu zorluklar da var. Enstrüman. Çok iyi bir piyano virtüözü olan Mozart piyano sonatlarını kolay olarak niteleyebilir ama sonatla hiçbir zaman Mozart'ın öteki eserinden daha kolay
1: evet
2: olmamıştır.
1: O zaman öyle nitelenmiş. Gerçekten zor değil mi Mozart sonatla?
2: İnanılmaz. Bak Haydn, Mozart böyle bir girerken kendine bir dikkat diyeceksin yani o işi almadan.
1: Evet.
2: Önce yoksa mesela bak çocuklar çok güzel çalar değil mi? 6-7 yaşındaki çocuklar Mozart sonatı çok güzel çalar. Çünkü düşünmez.
1: Düşünmez.
2: Ama ne zaman 20 yaşına gelir o sesin
1: ya.
2: Sesten farklı olmadığına karar verdiğinde kendisi işte o zaman Mozart senin dengeni
1: zorluğu
2: bir bozar.
1: Zorluğu başlar evet.
2: Yani. Tamam mı? Karabasan olmaya başlar.
1: İşte yani. Öyle diyorlar zaten Mozart çocuklar için kolay büyükler için zor.

0: Mozart'ın ölümünden yaklaşık bir yıl sonra Viyana'ya yerleşen bir dahi var. Kim? Beethoven. Viyana hem piyanist hem de besteci olarak kısa sürede Beethoven'ı bağrına basıyor. Beethoven da bu durumdan oldukça memnun. Hatta arkadaşına gönderdiği bir mektupta diyor ki, maddi durumum hiç kötü değil, bestelerim epey para getirdi. Elimde yetiştirebileceğimden çok beste siparişi var diyebilirim. İnsanlar artık benimle pazarlık etmeyi de bıraktı. Ben istiyorum, onlar paramı ödüyor demiş. Beethoven'ın bu cümleleri yavaş yavaş toplumda sanatçıya bakış açısının değişmeye başladığının sinyallerini veriyor galiba, değil mi?
1: Yani Beethoven acaba çok mu az para talep ediyordu da herkes ödüyordu?
0: Yani, değişiyor ama tabii yavaş yavaş sanatçıya değişiyor. Bakış, değil mi?
1: Evet, yani orada iyi bir zaman yakalamış bence. Tabii Viyana'da olması da bir şans evet, yani. Evet. Orta Avrupa kültüründe düşünsene o Beethoven.
0: Bir de Mozart yok. Mozart ölmüş, meydan evet. Boş kalmış. Çok önemli bir şey değil mi? Onun altında ezilmeyecek.
1: Ama Beethoven var ya çok farklı.
0: Bambaşka.
1: Çok farklı.
0: Burçin, Beethoven'ın Viyana'da notası basılan ilk piyano konçertosu ikinci piyano konçertosuymuş. Konçertonun notasının basıldığı Viyana tüm canlılığıyla konçertonun ruh haline de yansımış. Beethoven da bu şehirde yaşamının en yaratıcı yıllarını geçirmiş ve ikinci piyano konçertosunu tam bir klasik dönem orkestrası tarafından çalınmak üzere bestelemiş. Beethoven'ın ikinci piyano konçertosunda Mozart etkisi ilk konçertosundan daha fazla hissedilir derler. Buna katılır mısın?
1: Aslında iki olan birinci bir, piyano
0: evet, konçertosu. Notasını ilk onu bastığı için o ikinci olmuş.
1: Birinci bölüm kesinlikle Mozart. Mozart tadı var. Hı. Ama ikinci bölümde
0: Sessizce ayrılıyor değil mi sanki Mozart'ta?
1: İkinci bölümde şöyle bir duygu oluyor. İkinci bölümün temasına girdiğinde sanki beşinci piyano konçertosunu çalıyormuşun etkisi var. Artık tamamen
0: benim diyor değil mi? Ben Beethoven'ım.
1: Hem duygusal hem depresif, inanılmaz kendi içinde sorunlar yaşayan tamam mı? Oradan o çocukluk şeyinden çıkıp daha derin bir müziğe giriyor.
0: Bir kere orkestrayla olan diyalog müthiş yani.
1: Evet, değil ama mi? Birinci bölüm kesinlikle.
0: Mozart değil mi?
1: Mozart. Üçüncü bölümde de Mozart etkisi var. Fakat yine Beethoven üçüncü bölümün ara bölümünde orada kendini yine çok hissettiriyor.
0: Gene çok yani parlak şimdi, pasajlar var.
1: Tabii yani. Tabii. Benim en sevdiğim konçertodur ve en uğurlu konçertomdur. Bütün yarışmalarda finalde onu çalıyordum.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ödüllerimin yani yarısını Beethoven 2 ile yaptım.
0: Biliyorsun bu konçertonun rondosu en akılda kalıcı temayı sunuyor değil mi? İşte diyorlar ki Beethoven burada Mozart'tan sessizce ayrılmıştır. Evet. Bambaşka bir müzikal dokuya geçmiştir. Sen daha iyi bileceksin evet. Tabii. Ben de dinlerken hissediyorum kendimce. Şimdi bu final rondosunu piyanist Friedrich Gulda'dan dinleyelim. Sohbetimize sonra kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Gerçekten inanılmaz bir tema değil mi? Akıldan gitmiyor final rondosu. Ve bence her notasında ben Beethoven'ım, Beethoven geldi buraya diyor, değil mi? Burcu'nun bir de şöyle bir şey var. Beethoven'ın el yazısı o kadar okunaksızmış ki bu yüzden başı kopistlerle büyük dertteymiş. Eserlerinin notasının basılması için Beethoven'ın her zaman 5-6 kopiste ihtiyacı olurmuş. Özellikle de görkemli senfonilerin hazırlanması çok zaman alıyormuş. Beethoven'ın el yazısını çözmek için ter döken kopistler besteciyle sık sık kapışırmış. Ama sonra ne olurmuş? Notalarının kontrolü ve düzeltilmesi gene Beethoven'a kalırmış. O da bundan bunalmış. Kopistlere muhtaç olmadan bu notalar çoğaltılamaz mı diye hatta yayıncısıyla bile tartıştığı olurmuş. Ben diyorum ki keşke Mozart, Beethoven ya da Haydn kayıt çağına yetişseymiş de biz de onları dinleseymişiz. Çok merak ediyorum. Ama kayıt çağına yetişen şanslı bir dostumuz var. O da kim? Sergei Rahmaninov.
1: Eyvah.
0: Ya değil mi? Şanslı. Rahmaninov da bu, şuna üzülüyor. Bir listi dinleme şansımız keşke olsaydı diyor. Listin çalışı
1: Evet,
0: konusunda
1: kesinlikle.
0: hayallerle yetinmek zorunda kalmazdık diye yakınırmış. Gelecek kuşaklar dermiş bizden şanslı plaklar sayesinde günümüz müzikçilerini dinleyebilecekler dermiş. Ama bir de şöyle bir şey var. Rahmaninov çok pesimist. Kendi kayıtlarından bir türlü memnun
1: Evet,
0: olmuyor.
1: kesinlikle.
0: Çok zor beğeniyor. Plak kaydını teknolojinin en önemli müzikal icadı olarak görüyor Rahmaninov ama niye bu kadar zorluk çıkarıyor Rahmaninov?
1: Sadece kayıtlarda değil, konserlerinde
0: Konserlerde de hiç
1: de
0: memnun
1: kendisini.
0: kalkmazmış
1: Evet,
0: otobüreden, evet.
1: kendisini. Plak kayıtlarının konser salonlarında konser vermiş gibi
0: Nasıl
1: kaydedilmesini.
0: ya? Ama
1: Öyle mi?
0: öyle, onun kayıtları.
1: Evet.
0: Yani öyle
1: Yani
0: dinlediğin zaman.
1: inanılmaz bir piyanist.
0: Kılı kırk yardı
1: Yaptığı
0: çek.
1: kayıtlar onu konserde dinleme fırsatını bulamamış dinleyiciye doğru izlenim versin diye
0: Çok zor
1: istermiş.
0: ya.
1: Onun için beğeneceği yoruma ulaşana kadar kaydedip silermiş.
0: Ay evet ya, korkunç bir şey,
1: Evet.
0: düşünebiliyor musun onunla
1: Tabii
0: kayıt?
1: ki ama yani biliyorsun
0: Çok sabırlıymış onunla çalışan insanlar.
1: yani Franz Liszt uzun bir ara Rahmaninov sonra bir daha uzun bir ara bence Horowitz bu sınıf geliyor Richter ama Franz Liszt en büyükleriymiş
0: Evet,
1: yani.
0: evet en büyükleriymiş. Valla sabırlıymış Rahmaninov'la çalışan insanlar. Hakikaten harika, istediği olmuş bence yani. Konserde çalıyormuş, izlenimi çıkıyor kayıtlarından.
1: Herkesle kavga ediyormuş
0: Ama birkaç memnun olduğu kayıt var. İlk kayıtlarında piyanonun sesini beğenmemiş. Şu yüzden çok cılız tınlıyor
1: zaten.
0: diye çok şikayet etmiş. O da ne zaman biliyor musun? 1919-1920'lerden bahsediyoruz yani. Sonra yapılan kayıtlarda da akustiği beğenmemiş bu sefer. Akustik iyi değil demiş. Ama son kayıtlarından bazılarından memnun. Bunlardan biri Stokowski yönetimindeki Philadelphia Orkestrası ile yaptığı kayıtlar. Bir örnek daha vermek gerekirse efsane kemancı Kreisler'le yaptığı kayıtlar. O da
1: Evet.
0: Grieg ve Beethoven'ın sonatlarını seslendirmişler ama çok kavga etmişler bu
1: Ama
0: için.
1: çok iyi çalıyorlar
0: Çok
1: ya.
0: kavga et, birbirlerini
1: Ya
0: yemişler.
1: Kreisler de benim
0: Çünkü
1: ah.
0: Kreisler şey demiş, yeter artık
1: Niye
0: demiş.
1: böyle bir kemancı yok diye düşünüyorum bazen kızıyorum hala. Bak
0: Ya.
1: bir şey söyleyeceğim. Çok önemli kemancılar var. İşte Kogan olsun, İvri Gitlis olsun. İşte çok iyi.
0: Oştra.
1: Oystrakh tabii ki çok önemli. Ama bak Kreisler var ya. Yani sanki Liszt, Rahmaninov, işte Strauss,
0: Ama
1: Kreisler.
0: ne mutlu onlar, değil mi? Birlikte kayıt yapabilmişler. Birbirlerini
1: Ya
0: yemelerine rağmen ne yapmışlar biliyor musun? Plağın her yüzünü 5 kez kaydetmişler.
1: Evet.
0: 30 plağın içinden en iyi yorumları seçip diğerlerini çöpe atmışlar ve Kreisler fenalık geçirirken Rahmaninov ne diyormuş biliyor musun?
1: Daha
0: Daha iyi
1: iyi.
0: olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bu efsane kayda kulak verelim mi? Grieg'in do minör sonatını nasıl yorumlamışlar bir bakalım mı?
1: Ay,
0: Çok
1: bence.
0: şanslıyız değil mi?
1: Evet, bence de.

0: Evet, Burç'un söyleyecek bir şey yok. Bu kusursuz yorumdan sonra bence eşyalarımızı toplayıp açık büfe
1: evet
0: köşesine
1: ya,
0: kaçalım
1: ya
0: değil
1: bugün
0: mi?
1: Gayet.
0: Değil mi?
1: Gerçekten en son Chrysler, Rahmaninov.
0: Müthiş.
1: Ve ilk başta da programın başında müzik sanayisinden konuşuyorduk.
0: Evet, tamam. Açık büfeye gidip rahatlayacağız. Hadi Burç.
2: Açık büfe.
0: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama önce ona soracağım. Açık Büfe soruları var sırada. En iyi yorumlar konserlerde mi çıkar yoksa kayıt stüdyolarında mı?
1: Elbette konserlerde.
0: Konser sahnelerini terk edip kendini 18 yıl boyunca stüdyoya kapatan Glenn Gould sahnelerden uzaklaşmakla doğru mu yapmıştı?
1: Yani ben şimdi kayıtlarını dinlediğimde doğru yapmış yani. O böyle mutluysa doğru yapmış. Ama tabii ki Glenn Gould, herkes onu daha sık dinlemek isterdi. Herhalde psikolojik bir fobisi de vardı yani. İnsanın önünde çalmayı çok sevmiyor. Fakat iyi ki o kayıtları yapmış.
0: Büyük konser salonlarında çalmanın dezavantajları var mıdır?
1: Büyük konser salonu demeyelim. Yanlış inşa edilen konser salonunda çalmak zordur.
0: Bugün de açık büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi sıra geldi senin seçtiğin açık büfe tadımlığına.
1: Il Divo. Operatik pop grubu.
0: Evet, çok da sevilerek dinleniyor.
1: Evet, Unbreak My Heart adlı parçayı dinleyelim bugün.
0: Evet, programımızın kapanışı için harika bir seçim yapmışsın gene. Sevgili dinleyenler, siz bu duygusal şarkının tadını çıkarırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte biz de sizlere veda edelim. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olana dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.

Prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Alyash Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Echo Klasik ödülüne layık görülen Alyash saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Alyash Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Alyash Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büküyle Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Berlin Classics etiketiyle yayınlanan Chef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını genç solistlerle kaydetme projesinin 3. albümü olan bu kayıtta bestecinin Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosu ve Hayvanlar Karnavalı başlıklı yapıtı seslendirilmiş. Hayvanlar Karnavalı'ndaki solo piyano partilerini iki genç Türk piyanist Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, bu albümden sizlere dinletmek istediğim ilk örnek Saint-Saëns'ın Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu. Solist Çin'de dünyaya gelip ilk piyano eğitimini ülkesinde alan, sonrasında Amerika'da Juilliard Müzik Okulu'ndan mezun olup hızla kariyer basamaklarını tırmanmakta olan piyanist Yilan

Camille Saint-Saëns'ın Opus 17 Re majör 1. piyano konçertosunu dinledik. Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Yılan Zhao seslendirdi. Aynı albümde yer alan bestecinin Opus 33 La minör 1. Viyolonsel Konçertosunu seslendiren viyolonselci Hayoung Choi 2022 yılında Kraliçe Elizabeth yarışması birinciliği sonrasında dünyanın önemli sahnelerinde aranan bir solist konumuna gelmiş. Sanatçının yorumundan şimdi Saint-Saëns'ın Opus 33 La minör 1. Viyolonsel Konçertosunun son bölümünü dinliyoruz.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosu'nun son bölümünü viyolonselci Hayoung Choi seslendirdi. Kendisine şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Sevgili dinleyiciler, programımızda son olarak Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı dinliyoruz. Yapıttaki iki solo piyano partisini adlarını giderek daha sık duymaya başladığımız genç piyanistlerimiz Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev çalıyor.

Camille Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı dinledik. Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanistler Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Perdedeki Notalar programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün programımızın konuğu Odyssey film müziği albümü tabii ki. Ünlü film müziği bestecisi Ludwig Göransson'un eşsiz bir albümü. Kendisinin de Christopher Nolan'la üçüncü işbirliği, daha önce Tenet ve Oppenheimer'da beraber çalışmışlardı. Çok özel bir albüm. Filme gittiyseniz, müziklerini dinlediyseniz zaten bu eşsiz albümdeki bazı nüansları belki fark ettiniz. Christopher Nolan, Göransson'a film müziğinde orkestra kullanmaması talimatını vermiş. Göransson daha önce Time dergisine şunları söylemiş: "O zamanlar orkestra diye bir şey yoktu. Bu hem bir meydan okumaydı hem de benzersiz bir şey yaratmak için bir fırsattı." Film bronz çağında geçtiği için Nolan, Göransson'a bronzu tematik bir unsur olarak kullanmasını önermiş. Göransson çeşitli boyutlarda 35 bronz gong kiralamış ve onlarla denemeler yapmış. Duvarlara, korkuluklara, dışarıda bulabildiği her şeye, hurda metallere veya klima ünitelerine vurmuş. Aynı zamanda müziğe derinlik katarken lir ve aulos gibi unutulmaya yüz tutmuş antik Yunan çalgılarını da yeniden canlandırmış ve seslendirmiş besteci. Şimdi albümden seçtiğim eserleri dinletmek istiyorum size. Hoş geldiniz.

Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programındayız. Bugün Odyssey Film Müziği albümünü konuk ettik. Şimdi bu albümden ilhamla seçtiğim eserleri dinletmek istiyorum sizlere.

Değerli dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programında bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.